Hatta o zaman dönemde havanın gittel ol, antisi de ula uzağım olu. Ne diye sahipsiz Rusya'yı dramatiğine sahipsiz İstanbul'su ve bu mesaj uzağım olu natural. Umur natural şirin. Ne diyeyim ki, existi ve ağrı lokal. Ne diyeyim ki, şirin ve makasa. Atahan umur şirin. Hanya fikir kat ini ini fakat ini ada cahang mau bisa barat kan lima. Apa example Pak Morka, Ayhaneka, oh belum juga dia cahang ka, belum juga ada cahang mau bisa serut negara ka, ular lah bos. Nanti kalau payah muntuk kang rubi, terus cara jaga mau senyum apa tadi. Ida mak hasil mana dia? Ida persis jare tahu adus